biri atano mu munana atano mu mukaga nsanvu umusatu oba noti msanvu tano biri noti biri kumi na mwenda abiri mu msanvu noti msanvu tano biri noti biri kumi na mwenda abiri mu msanvu.